0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

herkesin kanadını kırdığı bir yer herif. Kime çatacağını şaşırdım.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: aşk her gün aldatır, her gönül yatak. E bu nasıl aşk? Bu ne azap?
1: Radio Fresh.

Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerin, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Radyo Fresh.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Beşiktaş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
0: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmuducu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuducu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmuducu Halil.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Artı eğitim eğitim doğru adım bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
4: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. 3, 4.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: güne gülle başlıyor.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atar.

birlikteyim. Bugün de Gül Güne Gül'le radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı. Takvim 29'unu gösteriyor Temmuz'un. Bu güzel çarşamba gününde benimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.

Bugün size Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatayım istiyorum. Mesela ilk olarak Anneler Günü ile başlayabiliriz. 1908 yılında başlatıldı biliyorsunuz Anneler Günü. Anneler Günü'nde size hikayesinden de bahsetmiştim. Türkiye'ye biraz geç geliyor. 1955 yılında ilk defa Kadınlar Derneği'nin aracılığıyla kutlanıyor. Mayıs ayının ikinci pazar günü de ondan sonra her yıl kutlanmaya başlanıyor. Şu anda bizi dinleyen bütün annelerimize armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı. Her ne kadar Anneler Günü geçmiş olsa da benim için her gün Anneler Günü. Anneler kıymetli, anneler başımızın tacı. Hepsinin ellerinden öpüyorum.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Dünyanın ilk arabalı vapuru var sırada. Şimdi 1871 yılında dünya tarihine geçecek bir araç bizlerle buluşuyor. Tarihin ilk arabalı vapuru Türkiye'de görev yapmaya başlıyor. Suhulet ismindeki arabalı vapur. Bu arada suhuletin anlamı inceliktir. İstanbul halkının hizmetine giriyor. Çanakkale Savaşı'na bile katılıyor.

Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5.
9: Gül güle gülle devam ediyor.
8: Radyo 5.

en keyifli şarkıları eşliğinde Gülgüne Gül'le de bugün Türkiye'deki ilkleri konuşuyoruz. İlk borsadan da bahsetmek istiyorum size. Ekonomik alanda çalışmalara 19. yüzyıl sonunda hız veren Osmanlı Devleti'nde ilk borsa 2 Aralık 1873 günü açılıyor. Dersaadet Tahvilat Borsası, sonrası diğer borsalarda zaman içerisinde açılıyor tabii ki. İlk Türk Bankası'ndan da bahsedeyim hemen zamanımız varken. Osmanlı döneminde açılan ve ilk Türk Bankası ünvanını Osmanlı Bankası taşıyor. Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine devam etmiş ancak daha sonra finans dünyasına veda etmiş. 1863 yılında açılan bankanın şimdilerde adı sadece tarihte anılıyor. 1847 yılında açılan İstanbul Bankası ise yabancı sermaye ile Türkiye'de açılan ilk banka.

Gülgün Ergül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Sırada ilk Atatürk heykeli var. Cumhuriyetten önce Atatürk heykelleri birçok yerde halkı selamlamaya başlıyor ama ilk Atatürk heykeli 3 Eylül 1926 günü Gülhane

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Güle güle
2: güle. Güle
3: güle güle.
2: Güle güle güle devam ediyor.
3: Güle güle güle devam ediyor.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Çikolata şirketlerine geldi sıra. Ünlü bir firma 1909 yılında Karaköy'de ilk defa satış ofisi açarak çikolata macerasını başlatıyor Türkiye'de. 1927'de ise yine aynı firma Feriköy'de ilk çikolata fabrikamızı açıyor. Ve 1955'e gittiğimizde ilk elektrikli tren bizi karşılıyor. İstanbul'un banliyösüyle bağlantıyı sağlayan en önemli araçlardan birisi. Halkalı Sirkeci tren hattıydı bir zamanlar. 1955 yılında bu hatta ilk defa elektrikli tren kullanılmaya başlandı.

Güle Güle devam ediyor. Bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatıyorum size. Afiş sanatının ilk öncüsünü de listeme katmak istedim. İhap Hulusi Görey, Türk grafik sanatının kurucusu ve illüstrasyon sanatının Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olup

0: Güle güle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine,

0: Fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun. Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
1: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı.

0: İçli köfte, su böreği, sigara böreği, sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Artı eğitim eğitim, doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon: 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. İmzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sadece 5 ayda Türkiye'de 2800 erken kanser teşhisi yaptık. Yeni bir trafik kazasında 2800 kişinin öldüğünü düşünün. Siz 2800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Batman'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrole serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
5: Spor.
4: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
6: Haber. Radyo 5.
7: Güne güne.
6: Radyo

Türkiye'nin ilk müzesi hangisidir merak ediyor musunuz? Hemen anlatayım. Türkiye'deki ilk müze çalışmaları Aya İrini'de başlıyor. 3. Ahmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinden gönderilen eserler Tophane'de damat Fethi Paşa tarafından Mecmai Esliha-i Atika, yani eski silahlar koleksiyonu ve Mecmai Asar-ı Atika, yani eski eserler koleksiyonu isimleri altında iki ayrı bölüm olarak Aya İrini'de toplanmış. Bu müze 1875'te Çinili Köşk'e taşınıyor daha sonra. 1908'de yeni bir askeri müzenin kurulması için Aya İrini'de çeşitli tarihsel malzemeler depolanıyor. 1949'a kadar askeri müze olarak hizmet vermiş. Hemen araya ilk Türk avukatı da sıkıştırmak istiyorum. Türkiye'de avukatlık yapan ilk Türk Kremizade Neşet Molla. 1843 ile 1906 yıllarında yaşayan Neşet Molla, Reşit Efendi'nin oğlu. Mezun olduktan sonra 1892 yılında İstanbul'da avukatlığa başlıyor. İlk Türk avukat. Aynı zamanda Kremizade Mecmuası ve Fihristi ile Ahlak adlı iki tane de eseri mevcut.

0: Göreceğim ben seni.
1: Bugün ülkemizde yaşanan ilkleri anlatmaya çalışıyorum size, zamanım yettiğince. İlk bale okulundan da bahsetmek isterim. 1948 yılında İngiliz Kraliyet Balesi'nden ülkemize bir yetkili davet ediliyor ve onun çalışmalarıyla 1948 yılında İstanbul Yeşilköy'de ilk bale okulu açılıyor. 26 tane öğrencisi varmış o zamanlar. Yine bale okuluna İngiliz Kraliyet Balesi'nden Joy Newton atanmış. Böylece Türk balesi İngiliz balesinden örnek alınarak başlıyor. 1950 yılına kadar da İstanbul'da kalan bale okulu o yıl Ankara'ya nakledilmiş. 1957'de ilk mezunlarını da vermiş neticede. Uzun süre Ankara Devlet Konservatuarı bünyesinde kalan bale bölümü 1963 yılında Devlet Balesi adı altında bağımsız bir grup olarak çalışmalarına başlamış.

Bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşmaya devam ediyoruz. Daha anlatacağım çok şey var da inşallah hepsini bu iki anonsa, üç anonsa sığdırabilirim diye birazcık paniklemiş durumdayım. İlk cam fabrikasını da anlatayım size Türkiye'deki. Çağdaş gereklerine uygun anlamda ilk cam fabrikası 17 Şubat 1934'te İş Bankası öncülüğünde İstanbul Paşabahçe'de kuruluyor. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası adlı bu kuruluş Türkiye'nin cam gereksiniminin büyük bir bölümünü karşıladıktan sonra yurt dışına da ihraç ürünler üretiyor o dönemlerde. Bu arada hazır zamanımız varken ilk festivalden de bahsedeyim. Atatürk tarafından 1931'de Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen Balkan Oyunları Festivali ülkemizde ilk festival oluyor. İlk tiyatro festivali ise devlet tiyatroları tarafından 1959 yılının Mayıs ayında Antalya Aspendos'ta düzenleniyor. Biliyor muydunuz?

0: Kime güldü?
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Reklamlar.

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de Hayat Denge eğitim modeliyle hayat

Hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, Jimnastik, Birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, Rehberlik Koordinasyonu ve Özel Piyano Dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Gül Güle Gül'le devam ediyor.
1: Radyo 5.
2: Gül Güle Gül. Radyo 5. Bir Türk gazetecinin Çapanzade Agah Efendi olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de yaşanan ilkler bugün konumuz ve tabii ki ilk Türk gazeteciden de bahsedeceğim size. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali de aslında o yayınlıyor. 21 Ekim 1860 günü çıkan bu gazetenin en önemli yazarı da Şinasi. 2 yıl sonra Şinasi gazeteden ayrılıyor ama Agah Efendi tam 6 yıl sürekli olarak gazetesini çıkarmayı başarmış. Güreş dalında da ilk dünya şampiyonu olan güreşçimiz Kara Ahmet'tir. 1897 yılında Avrupa'ya giden Kara Ahmet yaptığı bütün karşılaşmaları kazanıyor o dönemde. Fransa'da 1899'da dünya şampiyonası düzenleniyor ve Kara Ahmet'in Greco-Romen dalında katıldığı karşılaşmalar dünyanın en önemli güreşçilerini tuşla yenerek dünya güreş şampiyonluğunu elde etmesiyle son buluyor.

Ülkemizin ilklerini konuşuyoruz bugün programda. Anlatmaya doyamadığım bir konu. Gerçi anlattığım hiçbir konuya doyamıyorum ama bugün bir başka galiba. İlk güzellik yarışması ve kraliçesinden de bahsetmek istiyorum size. Türkiye'de ilk güzellik yarışması 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından düzenleniyor ve Feriha Tevfik Dağ ilk güzellik kraliçemiz oluyor. Cumhuriyet'in ilanından 6 yıl sonra yapılıyor bu yarışma. 2 Eylül 1929 günü Cumhuriyet Gazetesi binasında yapılan seçimde Feriha Tevfik Türkiye güzeli olurken Semine Hanım ikinci, Matmazel Araksi de üçüncü güzel ilan ediliyor. Bir de Türk doktor tarafından bulunan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafından ilk defa 1937 yılında teşhis edilen ve bu nedenle uluslararası literatürde soyadıyla anılan Behçet hastalığından, genelde deri altı göz, beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan, sebebi bilinmeyen, nadir görülen bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık bu. En çok böyle 30 ile 40 yaşlarındaki erkeklerde görülüyor. Başta Türkiye olmak üzere Çin'e kadar uzanan ülke insanlarında diğer ülkelere nazaran biraz daha sık rastlanıyor. Bununla birlikte dünyanın her yerinde Behçet hastalığı elbette görülen bir hastalık. Dünyada ama en çok Japonya, Türkiye ve İsrail'de görülüyor.

şarkılar, konular derken zaman su misali aktı geçti. Yarın yine aynı saatte sizi tekrar burada bekliyorum. Unutmayın lütfen. Görüşmek buluşmak umuduyla hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: Yamanlar Auto Expertise. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Expertise, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Expertise, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda Çırağan AVM hep.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Artı eğitim doğru adım.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: Sınıflarda güçlü bir adım. Artı Eğitim.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Huh?

0: Reklamlar. Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
4: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
4: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
5: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
4: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
5: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
4: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
6: Reklamları dinlediniz.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yazı hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programımızın bir parçası olarak Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır, dedi. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler çalışmalarını dün gecede aralıksız sürdürdü. Sarp eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 150

0: 55 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale etti. Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Hose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
5: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve tahsil süreçlerine ilişkin hükümleri yeniden düzenledik açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı arttırmaya yönelik yönetmeliği 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından 3 kişi mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.333'e yükseldiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

0: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
4: Eşim diş ipi kullanıyor. Ben kullanmıyorum bu arada, denedim, zor geldi. Olmuyor. Diş ipini dişlerin arasına sokuyorsun. Bir ucu dışarıda kalıyor. Tutuyorsun. Diğer ucu ağzının içinde kalıyor. O ucu nasıl tutacaksın? Elini ağzına mı sokacaksın? Zor bir şey. Eşim kullanıyor. Arada bir benden de istiyor eve gelirken alır mısın diye. Küçücük bir kutu bu arada ve içinde 25 metrelik diş ipi var. Öyle yazıyor. 25 metre. Şimdi onun kullandığı belli bir marka var. Gri kutulu bir diş ipi. Her seferinde de söylüyorum. Gri kutulu olanlardan aldı. Tamam, anladık. Kaçtır alıyoruz. Yolum üzerinde birkaç eczaneye uğradım, yok. En sonunda bir tanesinde buldum. Baktım orada duruyor gri kutulu olanlar. O galiba dedim filan. Orada bir bayan vardı, aldı. O bana vermeye çalışırken diş ipini, ben de diş iplerinin olduğu yere bakmaya devam ediyorum. Emin olmak için hani. Belki de bu açık gridir filan, ne bileyim. Hepsine bakıyorum yani. Kız uzattı gri kutuluyu ama bir yandan da emin olmak için diğerlerine bakmaya devam ediyorum ben. Kız da şaşırdı bu arada, niye hala bakıyorum diye. Patronu geldi o ara, ne oluyor gibilerden. Şey dedi kız patronu, beyefendi gri kutulu diş ipi arıyordu da. Dedim tamam, bu okey, aradım bu işte gri kutulu. Patron da şey dedi, kusura bakmayın yeni işe girdi o yüzden. Halbuki kızcağızın yaptığı hiçbir yanlış yok. Kusura bakmayın diyor, işe yeni başladı filan. Yani bir kusur yok ki ortada. Yavaş yavaş öğrenecek gibilerden bir şeyler söyledi. Bazen abi böyle çok garip diyaloglar ortaya çıkabiliyor. Yersiz. Tamam, çok önemli bir şey değil ama gene de garip. Bu tür durumlara ben küçük iletişim kazaları diyorum. Bilmeden ya da aceleyle bir şeyler söylemekten, özellikle de aceleyle konuşmaktan kaynaklanıyor. Neyse, olay bu. Ama gel gör ki bazen de öyle durumlar oluyor ki, maalesef bazen insan kendini acımasızca espriler yapmaktan alıkoyamıyor. Çünkü öyle bir espri olacak oluyor ki bu fırsat kaçmaz diyorsun, ne pahasına olursa olsun. Orada da şöyle bir şey oldu. Patronu yavaş yavaş öğrenecek deyince ben de şey dedim. Renklerden başlasın o zaman. Çok kötü bir şeydi yaptım, kabul ediyorum. Buradan kendisinden de özür diliyorum. Espriyi yapıp eczaneden çıktıktan sonra pişman oldum. Bir suç işlemiş gibi hissettim kendimi. Ki öyleydi. Eğer şu anda beni dinliyorsan senden çok özür diliyorum.

Sohbet, komedi ve müzikalite dolu, eğlence dolu bir harikalar diyarındasınız. Dop dolu devam ediyor şovumuz. Bizimle kalanlar birazdan günün en güzel şarkılarını ve en acayip hikayelerini duyacaklar. Tuncay Saran Show'dasınız.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir evin zeminindeki parkeler en fazla ne kadar ses çıkarır ki arkadaşlar? O ev sahibi ya artık buna dayanamayacağım, bunları değiştirmek lazım der mesela. Ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Hiçbir tanıdığım şimdiye kadar böyle bir şeyden dolayı parkeleri değiştirmedi. Ve bugüne bugün bunca yıldır hiç biz de böyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Kiracımız WhatsApp'tan mesaj atmış. Demiş ki Tuncay Bey, evin ahşap parkelerinden çok ses geliyor. Aralarından kum çıkıyor artık. Değiştirebilir misiniz acaba? Değiştiremeyiz. Hayır yani gerekiyorsa değiştiririz de. Şimdi çok kısa bir süredir evde oturuyorlar, tamam mı? Ve biz bıraktığımızda her şey gayet normaldi. Ondan dolayı şaşırdım. Yani tamam, ekstra masraf meselesine de insanın canı sıkılıyor ama. Ya böyle bir şey nasıl olur? Ahşap en fazla ne kadar ses çıkarabilir abi? Ben onu anlamıyorum. Ya biz bıraktığımızda Allah Allah bu parkelerden de ne kadar çok ses geliyor diye bir şey dememiştik ya. Böyle bir şey fark etmemiştik. En fazla ne kadar ses çıkarabilir bir parke? Üstelik böyle evde yürüyorsun, çatır çutur sesler geliyor. Ve aşağıdan kum fışkırıyor böyle yukarı. Bilim kurgu filmlerindeki sahneler gibi bir şey yani. Koridorda yürüyorsun, çatır çutur ve kumlar fışkıraraktan. Ya şunu anlamıyorum. Biz daha tırnak içinde aylar öncesinde evi size bırakırken hiçbir şeyi fark etmemiştik. Şimdi nasıl oluyor da dayanılmaz bir durumda yani. Çatır çutur gidiyor, kumlar fışkırıyor falan. Değişmesi lazım diyorsunuz. Onu çözemedim ben. Ve diyorum ya, biz çok uzun yıllar kullandık. Ondan sonra ben etrafımda hiç böyle bir şey duymadım. Bu parkeleri değiştirelim. Acayip ses geliyor. Kum fışkırıyor. Ya parkelerin arasından nasıl kum fışkırabilir ya? Kum ne arar parkelerin arasında? Hakikaten kum ne arıyor parkelerin arasında? Bir tanecik bir kum taneciğine mi denk gelmedik biz de? Birden bu parkeler kum üretmeye başladı son aylarda. Ve çatır çutur böyle kum çıkarıyorlar. Bu nasıl olabilir yani? Ekstra masrafın nereden çıkacağı belli olmuyor.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
5: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir arkadaşla telefonlarımız aynıydı. Aynı model telefonlarımız vardı yani. Güzel bir model. Bayağı hızlı şarj eden bir şarj aleti vardı. Bu arada gerçekten hayran kalmıştık telefona. Sonra kaybetti arkadaş hızlı şarjını bir gün. Değerli de bir şarj aletiydi yani. Az buz değil onların fiyatları. Kaybetmiş bir yerde. Ama nerede? Bir yerde öylece duruyor. Neredeyse artık. Çok can sıkıcı bir şey. Yani var olduğunu biliyorsun. Bu dünyada belli bir yer kaplıyor. Ama nerede? Yok olup gitmedi. Birden öylece sihirli bir şekilde yok olup gitmedi. Babaannemin bir lafı vardı bu gibi durumlarda kullandığı şeylerde. Bu da bir sihirbazlık. Bir şey kaybolduğu zaman bastığı bir jingle gibiydi. Allah Allah, bu da bir sihirbazlık. Neyse, arkadaşla beraber teknoloji markete gittik. Ben de şarj aletimi aldım yanıma. Hani onu göstereceğiz karışıklık olmasın diye. Hızlı olduğuna emin olalım diye yani. Bak bu hızlı ona göre. Bunun gibi olsun yani. Neyse gösterdik. Bakın böyle yazılarını falan gösterdik. Bundan olacak diye. Verdi bir tane. Aynısı değil gibi. O küçük yazıları var ya üstünde, onlara baktı arkadaş. Aynısı değil galiba falan dedi. Emin misiniz dedik hızlı olduğuna. Evet dedi, bu olur. Aldık. Ondan sonra arkadaş denedi. Taktı baktı. Hızlı şarj değil. Kablo şarj. Ya bu teknoloji mağazalarında bazen çok dumkof insanlar oluyor hakikaten. Söz meclisten dışarı. Bu çok basit bir hata değil mi? Yani görüyorsun amperidir, şusudur, busudur. Biz çok anlamayız. Biz bile anlarız, pardon. Yani orada arkadaş gördü. Aynısı değil gibi falan dedi ama hani ondan daha iyi bilecek değiliz herhalde kafasındaydı. Ama ondan daha iyi biliyormuşuz yani. İlginç insanlar. Neyse, başka bir yerden aldı kendine doğrusunu, hızlı şarj aleti. Diğerini iade etmeye gittik. Adam aldı eline sözde hızlı şarjı. Kutusunu aramaya başladı oralarda. Sağa sola bakınıyor böyle dolaplara falan. Aradı, aradı, aradı. Biz bekliyoruz. Neyse nihayet buldu. Aldı, bu sefer kağıdını sokmaya çalışıyor kutunun içine. Böyle düzgünce... İtinayla yani. Yavaş yavaş böyle. Dedik herhalde 2 gün falan sürecek bu işlemler. Şarj aletinin kablosunu sarmaya çalışıyor filan. Hele o sarma işlemi bitmedi yani. Sarıp duruyor. Sar, sar, sar. Yani sonsuza kadar orada takılı kalmış gibi hissediyoruz. Evrende böyle bir bug'a falan girdik herhalde. Karşımızda bir adam şarj aletinin kablosunu sarıp duruyor. Böyle sonsuza doğru uzanıyoruz. Orada kalacağız yani. Hiçbir zaman çıkamayacağız. Lastikler, bantlar falan var. Onlarla toparlamaya çalışıyor kutuyu. Ama artık hakikaten böyle sinir geldi. Yani dedim ben çıkıyorum, dışarıda bekleyeceğim seni. Ya adam sanki mahsus yavaş davranıyor yani. Fikrimizi değiştiririz falan diye mi düşündü? Yavaş yavaş yaparsam belki fikirlerini değiştirirler. Neyse en sonunda arkadaş da dayanamamış. Sen ver benim paramı, bunları sonra halledersin demiş. Öylelikle çıkabilmiş.

0: La La Land diye meşhur bir film var arkadaşlar. Bilirsiniz, Oscar ödüllü Ryan Gosling'in oynadığı. Bu filmin afişiyle ilgili bir problem varmış. Bilmiyorum kaçınız fark ettiniz. Bence kimse fark etmemiştir. Ryan Gosling'in eli yanlış pozisyonda duruyormuş. Zaten bunu biz fark edemeyiz. Sadece kendisi bilir. Yanlış tuttum der. Yani elim orada yanlış görünüyordur. Aslında şöyle tutmam gerekiyordu elimi. Ama orada böyle yapmışım, bu olmamış der ki o da öyle demiş. Yanlış olmasından müzdaripmiş uzun yıllardır. Hatta demiş işte tüm enerjiyi öldürüyordu bu pozisyon, elimin bu hareketi, ama afişte o kullanıldı. Abi sen paranı aldın mı, bırak ya. Türk mantığı. Bunu da Lionsgate firması, yapımcı firma, düzeltmiş 10. yıl posterinde. Normalde düz görünüyormuş eli. Dans ederkenki bir pozu var. Böyle meşhur mavili bir poster belki bilirsiniz. Ryan Gosling'le işte karşıdaki bayan oyuncu sarı elbiseli. Böyle beraber dans ederlerkenki bir anları orada posterleştirilmiş. Orada adamın eli düz durmaması gerekiyormuş kendisine göre. Tüm enerjiyi öldürüyormuş da. O eli böyle, eli hafif kıvırmışlar aşağı doğru, öyle düzeltmişler. Şahmışlar. Şahbaz olmuşlar yani. Şimdi oldu yani, tamam. Bence düz daha güzel duruyor abi. Daha estetik geliyor benim gözüme, bilmiyorum, posterdeki o hali. Böyle aşağı doğru eğince birazcık feminen de durmuş sanki, bilmiyorum. Benim fikrim. O düz el duruşu sahnenin tüm büyüsünü ve enerjisini öldürdü diyor yani. Heh, tamam, hafif aşağı kıvrılınca tamam. Abi bu muymuş, ne kadar çok şey değişti ya. Allah Allah. Herkes ona bu çok havalı durmayacak düz tutarsan elini. Ama o an elini dümdüz tutmanın daha havalı olacağını düşünmüş. Ya neye takmışlar ya. Yani bir de öyle olduğuna inanıyorlar ya. Ne kadar saçma bir detay yani, bilmiyorum. İlginç bir sinema haberi. Poster haberi.
1: Güncel Saran Show. Saran Show.

0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel

0: ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
2: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
7: Zaman zaman bahsederim, böyle çok büyük tesadüfler de başıma gelmişti var arkadaşlar. Böyle ufak tefek tesadüfler çok geliyor zaten başıma benim. Şu geldi arkadaşlar başıma yakın zaman önce, bak bu da çok ilginçti ya, böyle baka kaldım yani. Sony Vegas diye bir video montaj programı var, tamam. Ben de arada bir bunu kullanıyorum. Böyle yapay zeka ile yaptığım bazı videolar falan var. Hobi olarak onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Benim bilgisayarımın wallpaper'ı dinamik bir wallpaper. Hareketli yani. Sürekli resim değişiyor arka plandaki. Masaüstü arka plan resmi 10 dakikada bir değişiyor. Öyle ayarladım. Kendi bir klasörüm var benim. Resimler klasörü. Orada böyle çok uzun yıllardır biriktirdiğim, hard diskimde, bilgisayarımda birikmiş olan böyle wallpaper görselleri var. Büyük ebatlı böyle masaüstü wallpaper olarak kullanırım diye ayırdığım. İşte gezegen fotoğrafları filan. Böyle soyut fotoğraflar, bazı güzel manzara fotoğrafları vesaire. Böyle bir klasör var. O klasörü gösterip Windows'a dedim ki, işletim sistemine, bilgisayarın wallpaper olarak bu klasörden rastgele görseller seç dedim, tamam mı? Her biri 10 dakika kalacak şekilde. O yüzden 10 dakikada bir o klasörden görseller değişiyor, tamam mı? Bunu bir kenara koyalım. Vegas demiştim ya, yazılım. Bir bilgisayar programını açarken ikonuna çift tıkladığınızda, açılırken önce bir logosu çıkıyor ya ekranda. Küçük bir kutu çıkıyor. İşte Sony Vegas yazısı çıkıyor, tamam mı? Copyright, işte yıl, bilmem ne versiyonu. Ondan sonra bir grafik çalışması, bir görsel, bir tasarım, bir şey. Böyle bir karşılama ekranı çıkar ya ilk tıkladığında açılıştan. Şimdi tıkladım geçenlerde Vegas'a, bir işim vardı. Açacağım. O açılış ekranı çıktı abi. Bak tesadüfe bak ya. Böyle bir şey olamaz. O sırada bilgisayarın wallpaper olan görüntüyle, tamam mı, Vegas'ın, Sony Vegas yazılımının açılış ekranındaki görsel birbiriyle o kadar eşleşti ki, yani o açılış ekranının masa üstünde açıldığı yerle, ekranla wallpaper'ın kendisi, yani wallpaper'ın ortasında küçük bir alanda açılmış oluyor o Vegas'ın ekranı, açılış görüntüsü yani kutu, o kutu öyle bir yere denk geldi ki abi, ya böyle bir şey olamaz, kafayı yersin, böyle kaldım yani. Nasıl biliyor musun? Aynı görsel, tamam mı? Aynı görseli kullanmışlar. Ya Vegas açılış ekranında bu wallpaper kullanılmış arkadaşlar. Bu wallpaper yani. Nasıl bir görüntü biliyor musun? Böyle mavili, soyut bir görsel, geometrik bir desen. Böyle soldan sağa, çapraz sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru çaprazlamasına ışık ışınları, çizgiler var böyle. Yani uzaysal bir geometri gibi, nasıl diyeyim, yani yumuşak geçişler var siyah ve mavi renkler arasında. Wallpaper bu. Tam ortada o küçük ekran açılıyor ya. Yahu sanki wallpaper'ın puzzle gibi bir parçası oldu o yani. Ya böyle bir denk geliş olamaz ya. Çok büyük bir denk geliş. Yani baktım baka kaldım böyle, aynısı mı lan diye böyle detaycı incelemeye çalışıyorum. Sanki o onun parçasıymış gibi, yani anlatabiliyor muyum? Onun devamı gibi ya, çizgiler birbirini tuttu böyle. Sanki böyle bir şeffaf bir ayna tutmuşsun bilgisayarın önüne. Ve o aynanın arkasından wallpaper'ı görüyorsun yani. En ufak bir kayma yok. Renk aynı. Çizgiler birbirinin aynısı olarak devamı olacak şekilde o pencerenin üstünden geçiyor sanki. O farklı, bağımsız bir pencere yani. Wallpaper bambaşka bir görsel olabilirdi. Bak, o çizgiler sol üst köşeden sağ alt köşeye akan çizgiler. Dümdüz. Bak, 3-5 derecelik bir açıyla farklı bile değil. Arkadaşlar bak, çok önemli bir şey söylüyor. Ya bunun ihtimali yüzde kaçtır? Sony firmasının, yani bu yazılımının açılış ekranı olarak seçtiği görselin benim o anda bilgisayarımda çıkan, denk gelen görsel, ben onu yıllar önce seçmişim nereden? Ve o anda o denk gelmiş ve o anda benim bu programı çalıştırasım denk gelmiş. Açmışım, tam o anda birbirini tutmuş, aynı görsel denk gelmiş, aynı renkler, aynı açı, aynı yer, diyorum ya. Ya puzzle'ın bir parçası gibi çıktı orada ya. Onu tamamladı yani. Cuk oturdu. Çok ilginç bir tesadüf.

Şimdi birkaç mesajımız var arkadaşlar. Onlara şöyle bir göz atalım, sonrasında devam edeceğiz. Merhaba Tuncay Bey, sürekli sizin programınızı dinliyoruz. Çok beğeniyoruz. Tarkan'la başladığınız için çok teşekkür ederiz. Hüp şarkısını istiyoruz. Bir şey kuaför. Şimdi reklam olmasın söylemeyelim. Tarkan da programın başında çaldık her zaman olduğu gibi. Artık yarınki programa diyelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Merhabalar, Yozgat'tan Metin ben. Gün boyu radyonuzu dinliyorum. Bütün programlarınız çok kaliteli. Tebrikler, iyi yayınlar. Selamlar, Burdur'dan Reyhan ben. Hiç kaçırmıyorum programınızı. Herkese sevgiler. Bizden de size sevgiler ve çok teşekkürler. Tuncay Bey, her gün bize moral ve neşe veriyorsunuz. Bu monoton hayattan biraz olsun sıyrılıyoruz sayenizde. Daha ne isteyelim? Kendinize iyi bakın. Siz bize lazımsınız. Aman efendim, siz de bize lazımsınız. Siz de kendinize iyi bakın. Asıl siz varsanız biz de varız. Siz de kendinize çok iyi bakın. Güzel sözleriniz için çok ama çok teşekkürler. Turhal'dan Gökhan. Tuncay abi, iyi ki varsın. İş yerinde hep seni açıyorlar. Zaman çok güzel geçiyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler bu vesileyle. Hem sizin iş yerinizde çalışan hem de başka çalışırken bizi dinleyen herkese de kolaylıklar gelsin diyelim.

hani belli bir iş yeri ya da herhangi bir ortamdaki belli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı diziler var ya, işte hastane dizileri mesela ya da bir cinayet büronun merkezinde olduğu polisiye dizileri, meşhur Behzat Ç gibi, Arka Sokaklar gibi, işte okuldaki öğrencilerin hikayelerini anlatan diziler gibi, bence abi bu tür dizilere bir süpermarket dizisi de eklenebilir. Bence çok güzel fikir. Ya bir süpermarket çalışanlarının, kasiyerlerin falan aralarında geçenleri anlatan, müşterilerle ilgili yaşadıklarını anlatan, bir market içinde yaşananları anlatan bir dizi bence çok iyi fikir abi. Hem farklılık olmuş olur hem de çok güncel bir şey bir yandan. İşte ekonomi çok güncel bir şey. Zaten her zaman güncel bir şey olmuştur da son zamanlarda daha da güncel bir şey. Ya birebir şahit olduğum çok ilginç bir olay olduğu için söylemiyorum ama illaki oluyordur yani orada kendi aralarında. Şahit olmuşluğum da var mesela, kasadan çıkarken kendi aralarındaki bazen o hararetli konuşmalara şahit oluyorum. Her iş yerinde bazı meseleler, mevzular falan olur yani. Onların da kim bilir ne hikayeleri oluyordur. Ve çok etkileşimli bir yer ya böyle, müşterilerle aralarında bir şeyler oluyordur. Hırsızlık olayları oluyordur, kavgalar oluyordur, aşk hikayeleri oluyordur. Her yerde var. Orada da çok ilginç, kendilerine has şeyler oluyordur bence. Hep böyle mesela kasiyer bir arkadaşım olsun ya da ortak arkadaşlarımız olsun, bir ortamda buluşalım da sorayım isterim orada yaşadıkları ilginç şeyleri. Mesela kasada yaşadıkları ilginç olaylar mutlaka vardır. Dinlemek isterim mesela. Nasıl değişik insanlarla karşılaşıyorlardır kim bilir mesela. Daha çok sanki bir komedi dizisi olabilecek bir konsept. Belki bilmiyorum. Ya da bir gençlik dizisi gibi.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmudut Çuhalil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
3: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
3: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudut Çuhalil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
3: Pınarbaşı Urmudut Çuhalil.
5: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Hanımla oturma odasındayız. Çocuk bu arada 11 aylık falan, yürüyemiyor daha. Tabii ki tuvalet becerisi yok henüz. Ondan sonra dedim, ne yaptın, çocuğu banyoda mı bıraktın? Yani nasıl olur böyle bir şey? Yani normalde banyoya, daha doğrusu tuvalet banyonun içinde beraber giriyorlar. Çocuğu şey yaptırıyor işte, anlayın. Normalde öyle. Dedim, senin burada ne işin var? Çocuk banyoda tek başına mı tuvalette? 11 aylık çocuk. Böyle şok oldum, şaşırdım. Dedim, ne oluyor? Dedi, bir şey olmaz, o banyoda kendi halleder ya filan. Allah Allah. Neye uğradığımı şaşırdım, tamam. Kalktım yerimden, gittim bir baktım banyoda yok. Allah Allah. Çıktım banyodan bir baktım koridorda. Koridorda yerde oturmuş her zamanki gibi öyle duruyor yani, oynuyor, parmağını bir yerlere sokmaya çalışıyor filan. Tam orada bir yerde bir priz var, prize elindeki oyuncağı tutmuş bir şeyler yapıyor filan. Dedim, hayatım gel, buradaymış. Bir yandan da korktum, bir şey olacak, parmağını prize sokacak falan diye. Tam o esnada yerde karıncalar gördüm. Böyle halının kenarından karıncalar geçiyor. Ondan sonra takip ettim, çocuğun önünden, arkasından, etrafından böyle koridordan yatak odasına doğru gidiyor karıncalar. Ve bayağı çok var yani. Ve ilginçtir, yatak odasının kapısının sağ tarafındaki duvarın dibinden delik açmışlar. Oradan yatak odasına girip çıkıyorlar bir sürü karınca. Yatak odasına girdim, bir baktım sular seller gibi karınca, böyle çok kalın siyah bir kablo gibi bir sürü karınca, böyle coşkun bir nehir gibi bir sürü. Yani bir karınca yolu değil, bir karınca otobanı var. Vızır vızır bir sürü. Dedim, aşkım şuraya bak, milyonlarca var. Ondan sonrasını bilmiyorum çünkü uyandım. İlginç bir rüyaydı.
2: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show
1: Radyo Fresh. Ben çok küçükken izlediğim bir film vardı, adını hatırlamıyorum ama inanılmaz ilginç bir korku filmiydi. Çok absürt bir şeydi ya. Filmde bir aile vardı, yanlış hatırlamıyorsam anne, baba ve küçük bir kız. Çok net değil, bayağı eski bir hatıra çünkü. Yani belki de 4 yaşımda filandım, bilmiyorum. Abi bu ailenin yaşadıkları evde giderek sıcaklık artmaya başlıyor. Ve bunlar da neden kaynaklandığını çözemiyorlar. Böyle ilginç bir şey. Herhalde araştırıyorlar filan, baba bakıyor bir yerlere ama bir türlü sıcaklığın kaynağını bulamıyorlar filan herhalde. Saçmalık işte. Git kombi kız. O kadar açılır mı? Doğalgaz kaç para, haberin var mı senin? Böyle garip bir olay. Bir şekilde filme yaymışlar bu gerilimi. Sıcaklık neden artıyor? Nasıl yaymışlar? Yani ne oluyor film boyunca? Hani akıllarına pencereyi falan açmak gelmiyor mu? Ne bileyim, dışarı çıkmak gelmiyor mu? Klimayı açmak gelmiyor mu? Bir sürü şey yapabilirler. Ne kutsal evleri varmış be. İçinden çıkmamaya yemin etmişler yani. Neyse, sıcaklık sürekli artıyor, artıyor, artıyor. Hepsi çok terlemeye başlıyorlar filan. Bu arada şöyle ilginç bir şey de var. Evlerinin her yerinde ünlü bir Alman otomobil markasının logosuna çok benzeyen bir logo var abi. Ve o logo aklımda kalmış. Hatta direkt o firmanın logosuymuş gibi, böyle yuvarlak bir logo. Ortasında şimşek simgesine benzeyen bir şey var filan. Böyle ilginç bir şey de var yani. Neyse, sonra şöyle bir şey oluyor. Şöminelerinin bacasından abi kırmızı bir şey akmaya başlıyor. Böyle lav gibi. Erimiş bir şey gibi sanki. Ve filmin finalinde ortaya çıkıyor ki o ev aslında maketmiş. Hani küçücük bir oyuncakmış. Oyuncağın içinde bulunduğu gerçek evde bir yangın çıkmış. Hani ev o yüzden ısınıyormuş. O şöminenin bacasından akan kırmızı şey de oyuncak evin sahibi olan kızın kırmızı şekeriymiş. Hani yangından dolayı sıcaktan erimiş de evin içine akmış gibi. Ya ben bu filmi aradım. Nasıl ararsın böyle bir filmi? Yani hatırladıklarından 3-4 yaşlarımdayım. Hani 80'li yılların başlarına tekabül ediyor. Yani film ya 70'ler ya 80'ler filmi. Ya bir sürü şey yazarak arattım. 70'ler korku filmleri diye arattım. 80'ler korku filmleri diye arattım. Araya absürt kelimesini sıkıştırdım. Maket ev, oyuncak ev, şömine, akan şeker, kırmızı, yangın. Ya o kadar çok kombinasyonla aradım ki. Abi yok. Filmi hiçbir şekilde bulamadım. Ama böyle ilginç bir film var. Ağlıyormuşum. Nasıl bulamadım? O kadar çok kombinasyonla, o kadar çok aklıma gelen bütün kelimeleri yazdım. Filmle ilgili olan.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır mahallesindeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu.

0: Değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
1: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.

0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
6: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
7: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
6: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
7: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
6: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
8: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan.
2: hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Reklamları dinlediniz.

0: kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Artı eğitim eğitim doğru adım bilgiyle büyür her bir yer.
9: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: reklamlar.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmanı özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
7: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon: 0530 866 46 10. VIP sınıflarda güçlü bir
1: adım. Artı Eğitim. Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen

0: sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında test sürüşlerine başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bayır mahallesindeki ziraat alanında başlayan bir rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.
6: Spor.
5: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında kazandığı altın madalyası, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın 2 yıl süren hukuki mücadelesinin ardından haklılığının tescillendiğini duyurdu. Samsun Spor 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Jose ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük sabek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.139 lira 7 kuruş, Amerikan doları 47 lira 36 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş, sterlin 62 lira 98 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar 88 sent, bir bitcoin 63.851 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.687 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Haber.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Yalın'la yaptık, en yenisi akşamüstüyle radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz şimdi. Dur nereye? Radyonuzda sizlerle.

Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden dinledik. Yıllar önce aslında Gökhan Özen bu şarkıyı bireysel olarak seslendirmişti ama bu düetle beraber farklı bir tarza büründüğünde söyleyebiliriz şarkı için. Benden sorulur, radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa bir başka düetle devam ediyoruz şimdi. Bu kez Murat Boz ve Gülşen karşılıyor bizi. İltimas radyonuzda.

0: kafayla müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Aşkın sevmemiş beni meğerse bilmeden, geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Kıbrıslı sevilen ses Buray'dan dinledik. Sahiden isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için ve bir diğer konuğumuz Edis oluyor şimdi. Duman isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
5: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
5: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
6: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
5: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon: 0530 119 99 46.
5: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.
11: Mustafa'yla müzikalite.
12: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
10: Radyo Fresh.
13: Müzikalite.
14: I love it.
10: Müzikalite.
15: Radyo Fresh.

0: bir kalp var bu civarlarda. Geliyorsa o da senden gelsin.
1: Blok 3 seslendirdi, son günlere damgasını vuran hit şarkısı Kayıp Kalp'le dinledik kendisini. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Yangın Yeri, radyonuzda sizlerle, keyfini çıkarın.

0: Kalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı ismi Aydın Kurtoğlu'ndan dinledik. Söz isimli çalışmasıyla sanatçı günümüzü keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve çok özel düetlerden biriyle devam ediyoruz şimdi. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'ye kulak vereceğiz. Duramıyorum isimli şarkıları radyonuzda. Ayrı.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli en yeni hit şarkılarıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdiler. Sevdiğiniz melodiler ardı ardını sıralanmaya devam ediyor sizler için ve şimdi yine pop müziğin çok özel seslerinden birini sizlerle buluşturuyorum. Sertab Erener burada Koparılan Çiçekler isimli şarkısını seslendiriyor. İyi.

0: gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344

0: düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.
9: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
8: Radyo Fresh.
9: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
8: Radyo Fresh.
10: Benim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Son dönemde seslendirdiği birçok şarkıyla tarzını kabul ettirdi diyebiliriz bizlere. Farklı bir tarzda müzik yapıyor ama oldukça da sevildi müzikseverler tarafından. Emre Fel'den bahsediyorum. Bir Güldün isimli şarkısıyla radyonuzda konuğumuz olan isimdi kendisi. Hemen sonrasında Barbaros ve Yaşar ikilisiyle devam edelim. Var mı isimli çalışmalarını seslendirdi.

Minik serçe Sezen Aksu kulaklarınızdaydı. Bugüne renk katan isimlerden biri oldu. Nerede olursanız olun en sevdiğiniz şarkıları ardı ardına sıralamaya devam ediyorum sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Berksan oluyor bu kez. Yeni Biri isimli şarkısıyla günün ritmini de yukarı taşıyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen eskiler.

Mustafa Sandal'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkısı Ay'a Benzer'le bize nostaljik anlar yaşattı. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel melodiden. Sonrasında ise Rain Man'le birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Sen Var Ya isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: insanlarız.
1: Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Uludağ'dan dinledik. Şımarık isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Keyif veren bir diğer melodi ise önemli bir besteci Fettah Can'dan dinleyeceğiz. Delirme isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Sabahlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

yepyeni Chery Tigo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
3: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
5: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
3: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
5: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Gitsin artık.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Artı eğitim eğitim doğru adım bilgiyle büyür her bir yer.
0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Reklamları dinlediniz.

Sarhoşken şu aşkın koynuna gireceksek girelim, gel kız günaha.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
5: Sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel

0: reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
4: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Beni sorarsan işte nasıl olunursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller,

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.